şarkı vardı ya. Saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Biliyoruz evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000

0: tane de kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin, beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere, günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403, 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. Şimdi türkü dinleme zamanı.
2: Canım canım canım.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşin.

0: Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var. Ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeyi özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin, aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya... Hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.
1: Şimdi türkü dinleme zamanı.

olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızı geliyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya, özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın? Hem de Baba Eski'nin Sinanlı mahallesinde 250 metrekare

0212 925 1212 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

0: Şimdi sizde. Hadi hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Türkülerle Türkiye'm.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin.

0: Ya bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin ayda 15 bin lira elden taksitle senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.
1: Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

Radyo 2000 dinliyor.

0: Sanatıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 bu numarayı arayın, adınızı adresinizi bırakın, müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var, antibakteriyel çelik tankı var, günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz, ücretsiz evinize iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz, satın almak zorunda değilsiniz, kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar, memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz, diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle 10 taksitle ödüyorsunuz ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira

0: kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sorusunda çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler, bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar diyorum, aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava suyu içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitli alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403. Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ertelemeyin.
1: Türkülerle Türkiye'm.

derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığım...

0: Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin, aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya. Bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya... Hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar. Alem.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de

ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su, bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403.

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi yetişemedim, alamadım, kaçırdım diyenler üzülmesinler. Çok fazla bir şey harcamadık haftadan. Şimdi Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Kırklareli Baba Eski Sinanlı, burayı bir görmenizi tavsiye ediyorum. Sadece 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer vereceğim sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın, bir günde diğer projeyi bitirdik maşallah. Şimdi telefon numarasını vereceğim. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. 10 parsellik yerim var. Yerler dolmadan, servisler dolmadan yerinizi ayırtın. Sonra ucuz olsun, peşinatı az olsun, fazla para biriktiremedim, aman bir yerim, benim de bir yerim olsaydı demeyin. Bakın şimdi artık Kırklareli Baba Eski Sinanlı'dan yer alın diye söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Niye? Uzak diye bir yer yok. Seda'yı çok güzel bir cümle kullandı dün bir dinleyicimizle görüşürken. Ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? Hızlı tren projesi test aşamasında yolcu almaya başladığı anda çarpı 2, çarpı 3, çarpı 5 buranın değerleri artacak demedi demeyin. Bakın şimdi konumdan biraz bahsedeyim. Arazimiz öyle dağın başı, kuş uçmaz, kervan geçmez değil. Bir kere yemyeşil bir ortamı var. Doğal harika bir teneffüs edebileceğiniz mis gibi bir oksijen var. Hemen karşımızda bir benzin istasyonu var. Ya bu adam parasını ölü bir yere yatırır mı yatırmaz? Köyler, insanların yaşadıkları yerler bu kadar yakınımızda, karşımızda. Ana yol bu kadar yakın. Ya arabanız yok. Hemen yan yolumuzda minibüsler gidiyor. Minibüsler, otobüsler gidiyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Toprağı sana yemek tarif eder gibi anlatmayayım. Konumundan biraz bahsettim. Radyo 2000 güvencesiyle. Ben ne kadar anlatırsam eksik kalır. Gelin gözünüzle görün, o toprağa ayağınız bir bassın. Ya ben artık kendimden şüphe ediyorum. Zorla sizlere bir şey sahibi yapacağım. Zorla mal mülk sahibi olun diyorum. Yarın bana bir dua edersiniz. Allah razı olsun ya. Radyo 2000'i dinlerken bu adımı tesadüf duyduk da iyi ki de dinlemişim diyeceksiniz. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi paranın kıymetini bil. 99 bin lira bugün hayatında hiçbir etki etmez. Yatırım yapamazsın. Ailece bir hafta tatil bile yapamazsın. Ailece bir hafta tatil yapamayacağım paraya. Abi çoluk çocuk büyüyecek. Bugün bir ev almak krediyle ne mümkün? Bugün para biriktiriyoruz, bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Paranın değeri kayboluyor. Şartlar, maliyetler yükseliyor. Ya bugün bakın kaç para birden benzine zam gelmiş. Ben seni o araziye ücretsiz servislerle götürüp getiriyorum, zaten kaç para yakıyor. Ben kazanmanın peşinde değilim. Biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür kazancımız da iyi. Siz de kazanın istiyoruz. Gelenler diyorlar ki peşinatımız az. Yönetim kurulu başkanım adam böyle bir enteresan.

0: metre bir proje. 10 parsel yer. Abi öyle bol keseden atamıyorum. Her gelen alsın değil. Burayı dikkatinizi çekerim. Parası olan her isteyen değil. Gelen yetişebilen alacak. Şimdi ertelemeyin, müsait değilseniz de numaranızı bırakın. 0-212-925-1212 gelip görmek istiyoruz deyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Yerler bizim. Bir anda bakarsınız telefonda karşınızda ben çıkarım. Bakın yine söylüyorum, karşımızda benzin istasyonu. Hemen yanımızda bir baktınız minibüsler otobüsler gidiyor. Bununla beraber karşımızda ne istiyorsunuz, neye ihtiyacınız var? Bugün insanların yaşamı için ne ihtiyacınız varsa bu kadar yakın mesafede ve radyo 2000 güvencesiyle. Hızlı tren yolcu almaya başladığı zaman burası çarpı 2 çarpı 3 diyorum. 0-212-925-1212. Müsait değil misin şu anda? Numaranı bırak. Sen ne zaman müsaitsen o zaman arayalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-1212.

Selamun aleyküm. 26 Eylül Cumartesi saatler 15.07. Alemin Devinden 90.6 Radyo ekibinden ben diyeceğiniz Müjdat Yılmaz'dan sesimin ulaştığı herkese selam olsun. Bir haftalık aranın ardından kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Nasılsınız? İyisiniz? İyi olun. Hep beraber iyi olalım inşallah. Evet, bugün de olduğu gibi, her daim olduğu gibi bugün de 18.00'a kadar en güzel şarkılarla, en baba şarkılarla birlikteliğimiz başladı ve 18.00'a kadar en güzel şarkılarla devam edeceğiz. Şarkıları ayarladım, gönlümden geçen çırım çırım çağrışacağız. Direkt gönüllere hitap edeceğiz. Gönüllerimizin pasını sileceğiz. Dışarıda serin bir hava var. Trafikten zaten bahsetmiyorum. Direkt felç. Kurallara uyduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yok. Gelen mesajlarınızı değerlendireceğim inşallah. Şu anda benim yeğenimin doğum günü bugün. Selam olsun Ayşenaz sana. Sana güzel bir şarkı hazırladım. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında ve yaşantında ailenle beraber mutluluklar diliyorum kardeşim. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Ali Durmuş kardeşim, sana da selam olsun inşallah. Evet, bir haftalık aranın ardından buralardayız inşallah. Yorucu bir haftayı geride bıraktık. Tatile çıkan kardeşlerimiz var. Şimdiden onlara iyi tatiller diliyorum. Çalışan kardeşlerimiz, esnaflarımız var. Allah kolaylık versin. Helal rızıklar kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa'da 5.9 deprem oldu. Allah ülkemizi, milletimizi, ümmeti Muhammed'i ve insanlığı depremlerden, doğal afetlerden korusun, muhafaza eylesin. Orada gerçekten çok güzel bir şey vardı. Anaokulunda depremi hisseden öğrenciler bebelerimizi, bebeklerini onlara emanet edilen emanetleri hemen kapıp önceliği onlara vererek onları kurtardılar. Allah böyle öğretmenlerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara teşekkür ediyorum. Bütün alkışları hak ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bizler tedbirimizi alacağız. Takdiri Yüce Allah'a bırakacağız. Evet, az konuşacağız, çok şarkı çalacağız. O zaman normalde Ferhat Ayfur çalacaktım ama benim biricik yeğenim Ayşenaz, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Göndereceğim en güzel şarkılarım Ayşenaz sana armağanım olsun ve göndereceğim en güzel şarkılarım 90.6 radyo ekibine gönül veren herkese armağanım olsun. Alemin Devindesiniz, 90.6 radyo ekibinde Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

Merhabalar, ben Marmara 8 no'lu F12 koğuşunda yatan Mustafa Aslan'ın baldızı eşi Esra'dan. Kendisine Müslüm Gürses'ten Esra'lı Gözler çalar mısınız? Teşekkür ederim. Çalmaya çalışacağım Müslüm Gürses. Açılışımda yaptım. İlerleyen dakikalarda yine yer vereceğim. Rabbim bütün kader mahkumlarını en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Rabbim yardımcınız olsun. Göndereceğim en güzel şarkılarım. Mustafa kardeşim, sana da armağanım olsun. Eşin Esra seni çok seviyor. Not olarak da bunu sana söyleyeyim. Sevginiz daim olsun. Halil Kibar, kanka ne haber? Eyvallah abi, görüşemiyoruz. O zaman oldu. Muhabbetiniz bol, keyfiniz daim olsun. Gönder oradan diyor Halil Kibar'a Esra. Esra Tekstil'de seni dinliyoruz her cumartesi. Göndereceğim en güzel şarkılarım Esra Tekstil çalışanlarına, özellikle de Halil Kibar, sana gelsin. Tüm sevdiklerine armağan olsun. Göndereceğim en güzel şarkılarım Ümit Taşçı. Göndereceğim en güzel şarkılarım sana da gelsin güzel kardeşim. Tatilini değerlendir. Dikkat et kendine. Dün akşam biliyorsunuz milli maçımız vardı. Fransa ile oynadık. İyi mücadele ettik. Ben kendi şahsıma, hani sonuçta benim de bir gözüm var. Ben de izleyebiliyorum, değerlendirme yapıyorum. Yani dünya yıldızlarıyla mücadele ettik. 1-0 yenildik ama ben milli takımımızı tebrik ediyorum. Özellikle de Arda kardeşimizi, çok mücadele etti. Tek başına ve durduramıyorlar. Sadece pol yaparak durdurabiliyorlardı. Pozisyona da girdik. Atamadık. 1-0 yenildik. Kırmızı kart gördük. Ama önemli değil. Bu şekilde mücadele ettiğimiz sürece puan ve puanlar alabiliriz. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Tebrik de ediyorum. Yenilmek önemli değil. Sonuçta bu spor, futbol. İzleyeceğiz, keyif alacağız. Yenilmek de var, yenmek de var. Ama asla vazgeçmek yok. Sevgimizden fırsat verme yok, taviz verme yok. O yüzden dediğim gibi milli takım gerçekten dün akşam Fransa çok aşırı yüklendi. Aşırı ayağa pas yaptılar. 7 dakika boyunca milli takımın ayağına top bile gelmedi. Ama her ne olursa olsun mücadelelerini asla bırakmadılar. Önemli olan zaten bu hayatta her nerede olursa olsun mücadele etmektir. Ne demiştik? Az konuşacağız, çok şarkı çalacağız, çırım çırım çırışacağız. Böyle eski damarlardan, eski sanatçılarımızdan, damarın adresinde, radyo ekibinde damara devam. Hadi bakalım, radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibinde Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

Gözlerime doğdu sanki gözler. Ruhumu ısıttı sanki sözler. Bir sıcak yuvaydı.

0: yapmaya davet ediyoruz. Öyle dağın başında değil, yerleşime yürüme mesafesinde Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde 250 metrekare yerine 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ayda 15 bin lira taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit imkanı, kapıda ödeme seçeneği. Ama daha önemlisi 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Ücretsiz servisimizle gelin yerlerimizi gezin, beğenirseniz alın, beğenmezseniz bir çayımızı için, bir kahvemizi için tanışmış olalım. Evet, sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Hanımlar ve beyler, kaderinizi değiştirmeye, gelecekte siz de kazanmaya hazır mısınız? İşte telefon numaramız 0212 925 1212, 925 1212. Elden taksit imkanıyla, bir kuruş faiz almadan, üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesiyle sizi arazi almaya davet ediyoruz. Bakın, geleceğe dair henüz bir şeyler yapamadıysanız, uzmanlar diyor ki, yatırım uzmanları, 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Yarınlarınızda köşede bir güvenceniz olsun istiyorsanız, sizin çektiklerinizi çoluğunuz çocuğunuz çekmesin istiyorsanız, ataları dedeleri toprağa yatırım yapanları hepimiz görüyoruz. En az bir ya da birkaç daire sahibi oldular. Sizin çocuklarınız da bunu yaşasın istiyorsanız, haydi 15 bin lira taksitle, 99 bin peşinatla hemen şimdi arayın. Siz de geleceğinize yatırım yapın. 0212 925 1212. Baba Eski'nin en güzel mahallesinde, markete, kasaba, manava yürüme mesafesinde. Üstelik ne diyoruz? Radyo 2000 güvencesiyle siz de yer sahibi olmak için elinizi çabuk tutun. Servislerde yerinizi ayırtın. Servislerde yoğunluk var. Yerlerimiz dolmadan bir an önce arayın. Hanımlar ve beyler, 0212 925 1212 925 1212. Geçmiş yıllarda bize güvendiler, 30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya, 100 bin liraya arazi aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? Hadi o zaman hemen şimdi arayın, kampanyaya dahil olun. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

İyi yayınlar abicim. Bizim için Azer Bülbül'den Sensizim, çok sevdiğim eşim Volkan Öztürk'e Prensesinden Armağan Olsun. Çalmasan bile abla çok sevdiğimi söylersen çok sevinirim. İhtiyacı var. Bir tek seninle sesimi duyuyorum. Selda abla yok, ben var. Ben kardeşimin hemen anonsunu da okuyorum. Prensesin seni çok seviyor. Volkan Öztürk, sevginiz, mutluluğunuz daim olsun inşallah. İstemiş olduğunuz şarkıyı çalabilirsem ilerleyen dakikalarda çalmaya çalışacağım kardeşim. Merhaba abi, iyi yayınlar. Ben Ali Aktaş. Zerduş, şarkı çalarsan sevinirim. İlerleyen dakikalarda bir tane ayarladım. Çalacağım güzel kardeşim. Kolay gelsin Müjdat kardeşim. Ben Sinop'tan Hava. Çok güzel programınız var. Eyvallah abla. Sinop'a bir selam. Bütün Sinop'lara selam olsun. Abla sen orada devam et. Oranın havası keyiflidir, güzeldir. Keyfini çıkar. Sıradaki şarkıyı armağan eder misin? Ferdi Baba'dan Gelirsen çalarsan çok sevinirim. Ferdi Baba'dan bana da söyle. Bütün Sinop'lara ve Hava ablam, sana da armağanım olsun. Göndereceğim en güzel şarkılarım. 15.58 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz. Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

16.34 yaptık saatlerimizi. Alemin devindesiniz. Radyo 2000'de Müjde Açılmaz'la berabersiniz. Şahizer Özkan'dan Özkan ailesine, patronları Dağlar Öztürk, arkadaşı Vedat Bey için, Halil Kibar'dan Ersa Tekstil çalışanlarına ve tüm sevdiklerine armağan olacak. Halil Kibar soy ismi gibi, kendisi de Kibar. Abi adamsın, herifsin, bu alemde teksin. Göndereceğim en güzel şarkılarım Halil Kibar'dan Ersa Tekstil çalışanlarına da armağanımız olsun. Abdullah Taş eve doğru gidiyormuş, seyir halinde bizleri dinliyor. Abdullah abicim, göndereceğim en güzel şarkılarım sana ve tüm sevdiklerine de armağanım olsun. Nebiye Hanım hoş geldin. Müjdat, iyi yayınlar. Rica etsem Güllü'den bir şarkı çalar mısın? Müjdat kardeşim, zaten Sinop'ta kalıyorum. Buranın gerçekten havası çok güzel. Her şey güzel. Denizi sizleri de bekleriz. İnşallah gelmeye çalışırız. Çok teşekkür ederim abicim. İyi ki varsın. Sizler de iyi ki varsınız. Ben de Giresunluyum Hava abla. Bizim oranın havaları da çok güzel. Yağmur ormanları gibi. Yaz kış yağmur yağıyor. Rahmet yağıyor. İnşallah bu sene gidemedik. Rabbim nasip ederse seneye gideceğiz. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz. Radyo ekibindesiniz. Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Az çene bol şarkı. Devam ediyoruz o zaman en güzel şarkılarla. En damar şarkılarla. Hadi bakalım.

0: etme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine.
1: Selam abim, hayırlı yayınlar. Ben Şişli'den orijinal Kastamonulu Saim. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm dinleyenlere gelsin. Seviliyorsun abim. Furkan Kaşıkçı, göndereceğim en güzel şarkılarım. Sana da armağanım olsun. Güzel kardeşim benim. Adamsın, herifsin, bu alemde teksin. Fatih Erol, Erol ailesine, nişanlısına ve tüm sevdiklerine de göndereceğimiz en güzel şarkılarımız, armağanımız olsun. 16.48 yaptık saatlerimizi. Alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz. Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

0: Sanatıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben elimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece 10

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerek

0: Hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

17-12 yaptık saatlerimizi, son saatimize de girmiş bulunmaktayız. Rüzgarlı bir hava var dışarıda. Zaten önümüzdeki hafta sıcaklıklar bayağı bir düşecek. Yağmur bekleniyor. Artık yavaş yavaş da zaten kış mevsimine girmiş bulunmaktayız. Yağmurlu, soğuk, rüzgarlı havalarda bizi bekliyor. Dikkat etmekte fayda var. Tedbirimizi alalım. Takdiri Allah'a bırakalım. Gönlümden geçen en güzel şarkıları ardı ardına gönderiyorum. En üstte oturuyoruz. Camlar rüzgardan çığırışıyor. Yani acayip bir rüzgar var. Hani buradan ben daha çok hissedebiliyorum ama rüzgarlı hava. Yani o yüzden mont giyin. Montlarınızı, yazlık, hani böyle ufak tefek. Tişörtle gezmeyin. Ben pişman oldum. Geçen sabahleyin, gerçi İstanbul'un havasına suyuna diyorlar ama ben de grip çok oluyorum. Bilmiyorum. İnşallah bu sene 3 kere oldum. Bir kere de hani yazın oldum yani. O yüzden dikkat etmekte, özellikle de çocuklara dikkat etmekte fayda var. Soğuk havalar yavaş yavaş geliyor. Gitme kal. Raga Oktay ve Yıldız Silbe'den gelecek. Bu şarkı da tüm radyo ekibinin dinleyenlerine benden armağanım olsun. O zaman ne yapalım? Az konuşalım, çok şarkı çalalım. Hadi bakalım.

17.38 yaptık saatlerimizi, artık son 22 dakika en güzel şarkılarla alemin devindesiniz. Radyo 2000'de Müjde Akdınmaz olan beraberliğiniz devam ediyor. Çok güzel şarkılar daha var, yetişirebildiğim kadar hepsini ardı ardına çalacağım. Sloganımız neydi? Az konuş, çok şarkı çal. Devam ediyoruz o zaman. Göndereceğim en güzel şarkılarım Ümit Taşçı. Sana gelsin kardeşim benim. Allah kolaylık versin. Her zaman söylüyorum, çok değerlisin, adamsın, herifsin, bu alemde teksin. Bu arada şu anda trafikte olan bütün herkese göndereceğim şarkılarım armağanım olsun. İstanbul trafiği özellikle de bu saatlerde, akşam saatlerinde biraz daha yoğun oluyor. Dikkat etmekte her zaman fayda var. Tatile çıkan kardeşlerimiz var. Şimdiden yine de hepinize hayırlı tatiller diliyorum. Çalışan kardeşlerimiz var. Gece mesaisinde olan kardeşlerimiz var. Allah cümlenize kolaylıklar versin inşallah. Başarı, iyi olmak, güzel olmak, hepsi bir noktada birleşiyor. Başarının, iyi olmanın, güzel olmanın tek çaresi Allah diyeceksin, gerisini Rabbime bırakacaksın. Başarılı da olacaksın, güzel de olacaksın, iyi de olacaksın. Mutlu olmak istiyorsa bir insan önce mutlu etmeli, sonra da sabredip Allah'tan beklemeli. O zaman güzel şarkılar yetiştirebildiğim kadar çalacağım. Fazla konuşmayayım, haydi bakalım o zaman en güzel şarkıları dinlemeye devam edelim.

Evet, bugün de geldik bana verilen sürenin sonuna. Allah nasip ederse, bir aksilik olmazsa, haftaya cumartesi günü saatler 15.00'ı gösterdiğinde yine buralarda olacağız. Güzel geçti, keyifliydi. Siz varken her daim, her zaman keyifli. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Siz değerli dinleyenlerim, yalan söylemektense dürüst olup yalan söyleyip kazanmaktansa dürüst olup kaybetmeyi tercih edenlerden olun. Allah'a emanet olun.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar, sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit. Senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya. Bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5-7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de

Radyo 2000 burası. Ben akşam sunucunuz Barış Sezer ve an itibariyle yayına başlamış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta böyle bir şifayı kapmıştım. Dedim ki yayına başlayınca bir sesimi deneyeceğim bakayım. O enerjik patlama yapabileceğim diye mi? Olmalı. O yüzden şimdi yayının başında bu ses tonum için herkesten özür diliyorum değerli dinleyenler. Çünkü bugün biraz daha böyle hafif bir yayın olacak. Şifayı kapmışız, ses gitti. Anca bu kadar geldi kendine. Bu hafta da bu sesle deneyelim. Onu bir deneyecektik. Yine vurdulu kırdılı bir yayın olur mu diye. İlk saatte deneyeceğiz yine. Onun sonrasında yine arabeskin ve fantezinin en iyilerini Radyo 2000'de dinletmeye devam edeceğiz. Programa katılmak isteyen dinleyenlerimiz WhatsApp hattımız an itibariyle devrede. 0540-606-20-0 0540-606-20-0 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Şu an bizleri Malatya'da dinleyen programımızın ve radyomuzun müdavimlerinden Aziz amca ve Derviş amca bizlere kulak veriyordu. Volkan Konak'tan Yarim Yarim istendi. Saat tam 6'da bu şarkıya yer verdik. Onlara da armağanımız olsun. Yine şu an beni prensesim dinliyor Duru. Kardeşim Ömer ve Pelin kardeşim de. Kulaklar bende. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Amcasından çok güzel bir şarkı gelecek Duru Hanım'a. Bugün aslına bakarsanız bu ses tonuna rağmen dedim ki güzel bir konulu bir yayın yapalım. İlk saatte bunu deneyeceğiz. İkinci saatte biraz daha dinleneceğiz ve sizden gelen istekleri değerlendireceğiz. Ses tamamen gitmedi. Bugün canlı yayında günün konusu olarak da değerli dinleyenler. Madem o kadar hazırlandık yapalım kafası var. Bugün değiştirmek istediğimiz bir huyumuz varsa bunları bekliyoruz bakalım. Kimler hangi huyunu değiştirmek ister değerli dinleyenler? Herkes bir eteklerindeki taşları dökülsün. Beğenmediğiniz ya da sevmediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz hangi huyunuz var? WhatsApp hattımız 0540-606-20-0 bize buradan ulaşabilirsiniz. Burcu Güneş'le devam ediyoruz ve bu şarkıyı da minik yeğenim bana kulak veriyor. Duru Hanım'a da armağan ediyorum. Ömer ve Pelin kardeşime de gelsin.

arada böyle çayı öpürdetiyorum ki ses düzelir mi diye de. O da faal etmiyor. Özellikle bu mevsimlerde çok dikkatli olmakta yarar var. Bazen güneşi görüp aldanıyoruz ki bu tam aldatıcı bir güneş. Tabii güneşe suç atmayacağım şimdi ama sizler de dikkat edin. Benim ses geçen pazartesi salıdan beri gitmişti ama bu şu an en iyi ton, yani öyle söyleyeyim. Hafta başına göre anca bu kadar kendimize gelebildik. O yüzden sizler de bu havalara çok dikkat edin. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ardı ardı uyarılarda bulunuyor. İstanbul Valiliği ve Afet Koordinasyon Merkezi tarafından peş peşe kritik uyarılar yapıldı. Türkiye yeni haftayla birlikte batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Montların çıkma zamanı geldi. Ben de bugün ufak bir yağmurlukla geldim ve kanter içinde kaldım. Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın ardından yarından itibaren de sıcaklıklar çakılacak ve termometreler 20 derecenin altını görecek artık. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Yasemin Dal, Yasemin ablamız bize hayırlı yayınlar çiçeğim diyerek mesajını göndermiş. Ordu'ya, Fatsa'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün canlı yayında ilk saatte özellikle günün konusu olarak devam edeceğiz ve günün konusunda da bugün değiştirmek istediğimiz huylarımızdan bahsediyoruz ya da huyumdan bahsediyoruz. Çok huyunuz varsa, hepsini değiştirmek istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Öyle bir kısıtlama yok. Radyo 2000 WhatsApp hattımız devrede. O da 0540 606 20 0, 0540 606 20 0, bize buradan ulaşabilirsiniz. Ve kişisel Instagram sayfamdan da yine enteresan yapay zekalı paylaşım yapıyorum. Oradan da gelen mesajlara bakıyorum. Bir story paylaştım, hikaye. Oradan da gelen mesajlar dikkate alınıyor. Ayşe göndermiş, diyor ki iyi yayınlar. Sürekli erteleme huyumu değiştirmek istiyorum. Yarın başlarım diye diye 3 yıldır spor salonuna kayıt yaptırmadım. Artık yarın değil bugün diyeceğim kendime diyerek göndermiş. Yani aynı durum bende de mevcut. Herhalde yaklaşık 7-8 senedir spora başladım. Yani bu aralar 9. yılımızı kutlayacağız yani, öyle söyleyeyim. O yüzden gerçekten iyi bir şey değil. Anında karar verip o spor salonuna kayıt yapılacak ki kış mevsimi geldi. Bence artık bu saatten sonra hiç denemeyecek. Hava soğuk. Bu havada kim gidecek? Ya da kendimi iyi hissetmiyorum denilen havalar. O yüzden yine de ben gaza getirmeyeyim şimdi bunun için ama tabii ki sağlıklı yaşam için egzersizinizi ve sporunuzu eksik etmeyin. Sezen Aksu ile devam ediyoruz değerli dinleyenler.

Evet, gün geçmiyor ki enteresan ve manyakça bir haberle karşılaşmayalım. Yine Amerika'da yerin altından yarı çıplak halde 30 öğrenci çıkmış. Skandal ritüeli polis durdurdu diye bir haber başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde polis bir öğrenci kulübünün binasına düzenlediği baskında bodrum katta 30 öğrenciyi buldu. Durduk yere bir baskın da olmaz muhtemelen ama demek ki bir öncesi var. Şimdi bu detaylarına bakacağız. Havasız ve kötü durumdaki bodrumda bulunan öğrencilerin yarı çıplak olduğu, üzerlerinde ketçap ve mayonez bulunduğu ve bazılarında da darp izleriyle açık yaralanmalar tespit edildiği bildirilmiş. Gerçekten ilginç. Bu bize biraz Sadomazo tarikatını andırdı. İsimsiz bir ihbar üzerine Alpha Epsilon Pi öğrenci kulübünün binasına operasyon düzenlenmiş. Çarşamba gecesi gerçekleştirilen baskında ekipler bu 30 öğrenciyi tespit etmiş. Bu kulübe katılmak amacıyla düzenlenen bir ritüel. Gönüllü olarak katıldıkları belirlenmiş. Bu kadar ketçap ve mayoneze ne gerek vardı ama ya. Gerçekten ilginç. Öğrenciler gerçekten tuhaf tuhaf manyaklıklar var. Bunlar bir de gönüllü olarak yapmışlar. Herhalde partide bu ketçap mayonez bittince parti de bitiyordu öyle. Çok değişik bir parti olmuş. Amerika'dan bu tuhaf haberi sizlerle paylaşmış oldum. Ne gerek vardı değil mi? Evet, iyi yayınlar. Abi telefonu elime alınca saatlerce kayboluyorum. Özellikle yatmadan önce uykum kaçıyor. Sabahları zombi gibi kalkıyorum. Bu bağımlılığımı kırmak istiyorum demiş. Mehmet kardeşim, gerçekten bu konuda yalnız değilsin. 83 milyon seninle aynı kaderde. Çünkü bu son zamanlarda bende de oldu. Öyle telefonu eline aldığın zaman artık reelslerde kaydıra kaydıra saati de kaybediyorsun. Zaman algın da gidiyor. Bu aralar sürekli N'Golo Kante diye konuşuyor. Bir tuhaf, yapay zeka da çok tuhaf yerlere gitmiş. Şunu takip et, bilsem uzaklardasın diye bir ayrı bir edit var. Vallahi kafamızın içi çok fena olmuş. O yüzden ekran süresine de dikkat etmek lazım. Mehmet kardeşim, o yüzden diyorum yalnız değilsin diye. Son 2-3 gündür kafamda Gendozi, N'Golo Kante diye böyle mırıldanıyorum. Ne gerek varsa bunu da mırıldanıyoruz. Hanımlar beyler, neredeyse ilk saatimiz diyeceğiz. Ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Saatler 20'ye kadar buradayız. Ses tonumuzdan dolayı rahatsızlık verdiysek şimdiden affola. Bu hafta biraz şifayı kapmıştık. Yeni yeni atlatıyoruz ama ses kendine gelemedi. Bundan sebeptir ki ikinci saatte isteklerinize yer vereceğiz. Uzun zamandır demediğim bir anons, istek programı oluyor. İkinci saatte sizden gelen istekleri değerlendireceğiz. WhatsApp hattımız 0540-606-20-0. 0540-606-20-0. Kimler hangi baba istekleri bizden istiyor? Saat 19'dan sonra radyo ekibinde sizin istekleriniz yer bulacak. Bunun yanı sıra ilk saatimizde de hangi huyumuzu değiştirmek isterdik? Bu konu üzerine gelen mesajları da seslendiriyoruz. Şimdi çok güzel bir Yıldız Tilbe şarkısını Aleyna Tilki'den dinleyeceğiz.

önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazır mısınız? 99 bin peşinatla sizi arazi sahibi yapıyoruz. Önce şunu hatırlatayım. 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkezin yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya, özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın? Hem de Baba Eski'nin Sinanlı mahallesinde 250 metrekare

0212 925 1212 925 1212 kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

Bahadır Tatlıöz bizlerle beraberdi. Kendine iyi bak. Barışcan da program başında göz önermiş mesajını yeni gördük. Kendine iyi bak. Barış Manço'dan Gül Pembe parçasını istemiş. İlerleyen saatlerde yer vereceğiz inşallah. Birazdan ilk saatimizi devireceğiz değerli dinleyenler. 90.6 Radyo 2000 burası. Bundan sonrasında biraz sadece şarkı anonslarıyla devam edeceğiz. Bugün sesimiz çok müsait değil, o yüzden kusuruma bakmayın. Ve ikinci saatimizde sizden gelen istekleri değerlendireceğiz. 0540 606 20 çift 0.

programımızın son hareketli şarkısıydı. Ebru Gündeş bizlerle beraberdi. Yeni saatimizin içindeyiz. Bu saatte daha ziyade

0: Radyo 2000, damarın başkenti.
1: Ve bu saatte dediğim gibi tam böyle eşhedü diyemeden gitti derler. Araya jingle yetişti. Yeni saatimizde de, yeni ve son saatimizde ritmi düşüreceğiz. Arabeskin ve slowların en iyilerine yer vereceğiz. Ve çok da araya giremeyeceğim çünkü ses buna müsaade etmiyor. Bu haftalık affedin beni. Önümüzdeki hafta yine inşallah vurdulu kırdılı bir yayın olur. Değerli dinleyenler, şimdi birazdan Ezan-ı Şerif'imiz var. Ezan-ı Şerif'i dinleyeceğiz. Hemen ardından da Radyo 2000'de en iyi şarkılar ardı sıra çalmaya devam edecek. Ve bize ulaşacağınız numarayı tekrardan hatırlatayım son kez. 0540 606 20 00 bize ulaşacağınız numaradır.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Cem Karaca ve Barış Manço'nun hemen ardından harikulade bir Babalar Resitali yapacağız. Önce Ahmet Kaya, sonrasında Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur sırasıyla bizlerle beraber olacak.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403 Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403 Tekrar diyorum, aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403 Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403
0: Tanıtıcı reklam.
1: Ertelemeyin.

beyler, bugün de programımızın sonuna geldi. Bak, bir rahatsızlığımızdan dolayı ses bugün yok. O yüzden çok araya giremedik. Katılıp katlanan tüm dinleyenlerimize de teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrardan aynı saatte buluşmak dileğiyle. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. Benden hemen sonra Yunus'un Okyanusu sizlerle beraber olacak. Kaçırmamanız gereken bir program, mutlaka dinleyin. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum.

türküyü duyduğunuzda eminim ki radyonun sesini açıyorsunuz. Başım alıp gidem diyor gurbet ellere. Müslüm Baba'ya her zaman böyle bütün şarkılar yakışıyor. Özellikle arabesk şarkılar evet çok yakışıyor ama Türk halk müziği ve slow tarzında söylediği eserler de gerçekten çok güzel. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Yeşil Ördek Gibi Müslüm Baba'yla, programın ilk şarkısıyla ve Müslüm Baba'yı yad ederek programa başlıyoruz efendim. Şimdi biraz müzik ve sohbet zamanı diyelim. Ve bu güzel cumartesi akşamından sizlere seslenirken hepinize güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir hafta sonu dileyelim sevgili dostlar. Umuyorum her şey yolundadır, keyiflisinizdir. Her şey tıkırında mı derler değil mi? Evet, her şey tıkırındadır inşallah. Can sıkıcı bir durum yoktur. Biz de iki saat boyunca burada güzel şarkılarla size eşlik etmeye geldik. Sizlerden WhatsApp hattımıza mesajlar bekleyeceğiz. Varsa yazmak istedikleriniz, istek şarkılarınız bize 0540 606 20 çift 0. Evet, buradan bize gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi şöyle bakalım, İbrahim Tatlıses'le devam edeceğiz. Yalnızım şarkısıyla. Bu arada bizden hemen önce sevgili Barış Sezer, evet o güzel programıyla buradaydı. Stüdyoyu ondan devraldık. 2 saati güzel geçireceğimizi umuyorum. Güzel enerjimiz size de geçer inşallah. Eylül ayını yavaş yavaş noktalarken bu güzel akşamda beraberiz. Şimdi yalnız olanlar. Ağlamadık, sokak köşe kalmadı diyenler. Bazen insanlar kalabalıkların içerisinde yalnızdır değil mi? O zaman yalnızlara bu güzel şarkımız armağan olsun. Yunus'un Okyanusu radyo ekibinde 2 saat boyunca sizlerle birlikte başladık. Hoş geldiniz.

Carrefour sevenler. Evet, sizler için özel olsun istedim. İki tane Ferdi Tayfur isteği göndermek istedim. Aslında ikisini de ben seçtim. Bu şarkıyı özellikle sevgili Ferdi Bardakçı. Evet sevgili Ferdi abim, duyuyor musun? Eğer duyuyorsa şu anda bizi trafikte dinleyen bütün herkese armağan olsun bu şarkı. Akşamın bu saati olmuş, eminim ki trafikte hala boğuşuyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Bütün trafikte olanlara, özellikle de şu anda bizi trafikte dinleyen sevgili Ferdi Bardakçı. Evet değerli abim. Babası çok sevdiği için, Ferdi Tayfur'u çok sevdiği için ona Ferdi ismini vermiş. O yüzden de sırf bu ismi taşıdığı için bile sevilecek adamsın diyebilirim yani. Bütün güzel şarkılar. Trafikte şu anda bizi dinleyen bütün dostlarımıza armağan olsun diyelim ve WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatacağız. 0546 106 20 0. Evet. İki şarkı sonra tekrar buradayız. Biraz sonra mesajlarınızı da okuyacağımızı hatırlatayım. Hadi bakalım.

sende kaldı yüreğim. Bazen birisiyle böyle yollarınızı ayırırsınız ama aklınız, yüreğiniz belki orada kalır değil mi? Kalbiniz oracıkta kalır. Hiçbir yere gidemez. Belki yıllarca. Var mı bu duyguyu yaşayanlar? Varsa Allah sabır versin diyelim. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenilen radyosunda, radyo ekibinde Yunus'un Okyanusu devam ediyor diyelim ve programın 40 dakikasını geride bıraktık. Güzel şarkılarımızla birlikte gününüze ya da akşamınıza böyle keyif katmak için buradayız diyebiliriz. Sizlerden gelen mesajlar ve istekler doğrultusunda da programımız daha bir renkleniyor. O yüzden WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dostlar. 0540 606 20 çift 0. Evet, buraya varsa yazmak istedikleriniz ya da mesajlarınız veya istek şarkılarınız gönderebilirsiniz diyelim ve gelen mesajlardan bir tanesiyle başlayacağım. Selam abi diyor, yine her zaman olduğu gibi Sibel, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Evet, Orhan Gencebay'dan bir şarkı seçimi sana bırakıyorum. Herkese armağan olsun diye de noktalanan ve Balıkesir'den gelen bir mesajımızda teşekkür ediyor ve Balıkesir'e selam olsun diyoruz. İyi akşamlar Yunus diyor sevgili Gül Hanım. Evet, şöyle bakalım. Hayırlı yayınlar Yunus diyor, senden Sinan Özen'den bir şarkı rica etsem çalar mısın? Tercihi sana bırakıyorum. Bugün herkes tercihi bana bırakmış. En sevdiğim hani dinleyici diyebilirim ha. Evet. O zaman Orhan Gencebay'dan ve Sinan Özen'den seçeceğim iki tane güzel şarkı. Biraz sonra sizinle diyeyim ve Güllü'yle devam edelim. Hadi bakalım.

Korkmadıklarınıza armağan olsun bu güzel şarkı diyelim ve sevdiklerinize de aynı zamanda armağan olsun diyelim ve programımızın birinci saatini de geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Gelen mesajlarınız var, onlara bakacağız. İstanbul, evet, Ataşehir'den sevgili Zeynep. Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalar mısın, seçimi yine sana bırakıyorum diye gelen bir mesaj vardı. Biz de Ahmet Kaya'dan Şiirle Gazele şarkısını seçtik. O zaman Ataşehir'e armağan edelim. Bir de Denizli'den bir mesajımız var. Denizli Nikfer'den Ender, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Emrah'tan Bahar'da Dost bilinmez şarkısını çalarsan sevinirim. Yalnız Emrah'tan başka bir şarkı listeme almıştım, onu göndereceğim. Biraz daha hareketli, böyle dinlediğinizde insana böyle umut yüklüyor sanki bu şarkı. Selam diyor sevdiklerime. Selam olsun tüm dostlarıma. Buyurun bakalım.

0: İçinizdeki duyguları yaşatan tek radyo.
1: Radyo 2000.
2: Günü gelir sen de benden çekip gider.

kadar güzel bir söz değil mi? Al ömrünü, koy ömrünün üstüne. Bazen insan ömründen verecek kadar da sever, değil mi? Karşılığında sadece bir sevgi için. Umuyorum o sevgiyi görüyorsunuzdur. O sevgiyi hak ettiğinize eminseniz umuyorum görüyorsunuzdur o sevgiyi diyelim. Evet. Programın ilk saatini de geride bıraktık sevgili dostlar. Yunus'un Okyanusu devam ediyor, radyo ekibindesiniz. Şimdi bir tane de güzel bir türkü çalmak istiyorum. İki keklik diyor, bir kayada ötüyor. Ha? Çok sevdiğim bir türküdür. Benim için de özel bir yeri vardır bu türkünün. Tüm türkü sevenlere armağan edeceğim bu türküyü. Şimdi Kubat zamanı, radyolarınıza da ses verme zamanı.

Yani şarkı da bizi dağıttı diyebiliriz değil mi? Evet. Beni unutma Zara'dan geldi. Bütün unutmadıklarımıza ve unutulmayacaklara armağan olsun diyelim bu şarkımız. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir Mustafa Ceceli şarkısıyla devam edeceğiz. Ve programımızın da son 40 dakikası. WhatsApp hattımızı hatırlatalım bir kez daha. 0546 20 çift 0 diyelim. Selamünaleyküm Yunus diyor ben. Yine Bülent tır şoförü. Belki hatırlarsın demiş. Evet, daha önce mesajlarınız gelmişti. Yine senden Ardahan türküsünü istiyorum. Yoldayım şimdiden teşekkür ederim diye de mesaj noktalanmış. Ben teşekkür ederim yalnız hani biz böyle şimdi duyguların böyle derinine doğru inmişken. Yunus'un okyanusunda çok derinlerdeyken böyle hareketli şarkı şu anda hani radyomuzda biraz böyle şıkır şıkır çok da uyumlu olmaz diye düşünüyorum. O yüzden sıradaki şarkı size armağan olsun diyelim. Hem bütün Ardahanlılara ve Karslılara da armağan etmiş olalım bu güzel şarkımızı.

Şimdi programın son yarım saatinde diyorum ki biraz daha böyle derinlere inelim. Arabesk sevenler, damar sevenler, radyolarınıza lütfen ses verin. Çünkü Kamuran Akkor'la başlayacağız. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Daha neler neler programımızda olacak son yarım saatimizde. Evet sevgili dostlar. Şimdi şöyle bakalım, selamün aleyküm diye başlayan bir mesajımız. Aleyküm selam diyelim. Bağcılar'dan Ümraniye'ye gitmekte trafikte boğuşmaktayız. Ankaralı yorgun tesisatçı. Sıradaki şarkı eşim Sevgi, Hasan ve tüm dinleyenlere gelsin diye noktalanan bir mesaj. Bağcılar'dan da Ümraniye'ye gitmek gerçekten zor olsa gerek. Hele cumartesi akşamı köprüler gerçekten çok yoğun oluyor. Gerçi ne zaman yoğun olmuyor ki, değil mi? Kolay gelsin bütün trafikte bizi dinleyen şoför arkadaşlarımıza. Aman yavaş gidin. Ağır giden kağını devrilmez derler eskiler, değil mi? Evet, TEK16 ticari takside şu anda seni dinliyoruz diye Instagram'dan gelen bir mesajım da vardı. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısın diye noktalanan bir mesaj. Peki o şarkıyı da çalacağız. 0546 106 20 çift 0 diyelim ve son yarım saatimiz olduğunu da hatırlatalım. Şarkıyı da artık bırakmak istiyorum. Gitsin ya, değil mi?

Bu eski şarkılarda ne varsa, nasıl bir tılsım varsa insanın dinledikçe dinleyesi geliyor diyebiliriz. Eskimeyen şarkılarda bugün diyelim o zaman. Hatıran Yeter ve Ferdi Tayfur. Hatıralar eskir ama hiçbir zaman unutulmaz, değil mi? Düğün hatırası olanlara armağanımız olsun bu güzel şarkı o zaman. Programımızın da son 20 dakikası ve burası Radyo 2000 Yunus'un okyanusundasınız. Bugün yine derinlerdeyiz ha. Onu da söyleyeyim yani. Evet, sevgili Özlem mesaj göndermiş. Diyor ki bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı çalarsan bütün Radyo 2000 çalışanlarına da armağan olsun diye mesaj noktalanmış. Teşekkür ederim. Bugün Cengiz Kurtoğlu bir tane mi çalmıştık? Evet, ikinciyi de vedaya doğru çalacağımızı söyleyelim. Ve merhaba, hayırlı akşamlar diyor. Sıradaki çalacak şarkı sevdiklerime, eşim Ahmet ve meslektaşım emlakçı gayrimenkul danışmanlarına armağan ediyorum. İyi çalışmalar. Adım Sevgi, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nden. Atom karıncası Sevgi Emlak diye de noktalanan bir mesaj. Bütün emlakçı arkadaşlarımıza, gayrimenkulcu arkadaşlarımıza da armağan olsun o zaman bütün şarkılar. Piyasa nasıl diye sorayım ve bir soru işareti koyalım o zaman. Kötü diye duyuyorum. Şu sıralar hangi emlakçıyla ya da gayrimenkulcuyla konuşsam ya da herhangi bir sektör hiç fark etmiyor. Özellikle sanayi sektörü mesela, kiminle konuşsam. Hani herkes böyle o eskiden bakkallarda resim vardı ya, peşin satan veresiye satan diye. Herkes veresiye satan gibi böyle başını almış elinin altına. Kara kara düşünüyor. Allah hepimize hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin. Piyasanın bir an evvel açılmasını nasip etsin diyeyim. Diyecek başka söz yok. O zaman Müslüm Baba sevenler, kalbine aşkı gömenler. Vay vay vay, Müslüm Baba geliyor, açın yolları açın.

her şeyi tadında bırakmak güzeldir derler. Bugün de tadında programı bırakıyoruz ve artık bizim için gitme vakti. Evet, her cumartesi akşamı saatler 20 ile 22 arasında Yunus'un Okyanusu olarak buradayız sevgili dostlar. İnşallah Rabbim nasip eder, kısmet olursa haftaya yine saatler 20'yi gösterdiğinde sizi radyonuzun başında bekliyor olacağım. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum öncelikle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

Kum ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler.